durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

geçti benden sevdanın, geçti zamanı çağın, çoktan söndü.

olarak TürkSat 4A uydusundan dreamturk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

bilgin. Sen bana bağışlasın ol spiker tamam ama sus dingil. Kaç paralık bir adamsın hesaplıyor Abaküs bir bir. Tutmuyor yaşı hiç bilmiyor B.A. Baraküs kim? Bir kere de gönülden bir baksan ve de bir kenara bıraksan kavgayı. İki kere iki ceza eder net ama ne diyor sana olsun albayım. Bu bir yeni temaşa sen hemenin aşağı bu nasıl müdafaa kalkayım. İkide bir günahlarla ya da sevaplarla yine bırak.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
5: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
6: Arkadaş harbi güzel.
7: Açmayalım hiç konuyu.
5: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Monster'da karne fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: sevilen konuk programı Stüdyo'da, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Dream Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri saymaya başlıyoruz. Yağmur diyen Ersa Üner açılışımızı yapan isim oluyor.

Zirvedeki şarkı bu haftada değişmiyor. Festivalden festivale koşan Manifest kızlarımız, Süperstar Ajda Pekkan'la yapmış oldukları ortak çalışması hileliyle bu haftada şampiyon.

siz de en sevdiğiniz video klip Dreamon'da yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Monster'da karne fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com
0: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: ve Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin. Benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştın? Bak sonunda yokluğuma da

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
2: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz

0: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Selda Bağcan yıllardır hep bir ağızdan söylediğimiz şarkılarıyla 9 Ağustos Pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
1: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve Gamze Kart'a konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Dostlarımla böyle çok güzel bir gece yaşadık. Uzun zamandır konser maratonunda olduğum için böyle kendime vakit ayıramamıştım. Bu çok mutlu etti yani.
2: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
1: Sakin ol.

0: Sadece sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Arish pırlanta.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Yapı Kredi, bir adım önde.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
6: Hayatımda daha önce böyle bir şey yaşamadım ya.
7: Kuralsız sokaklar tehlikeyle kol kola gezmeye devam ediyor.
6: Dikkat etmezsen gerçekten başına her şeyin gelebileceği bir yer.
8: Doğu Afrika'nın en yoksul, en büyük gecekondu mahallesi olarak bilinen bir yerdeyiz şu anda. Çin çeteleri tarafından oluşturulan Çin mahallesindeyiz.
9: Antonia Limanı'na gidiyorum. Kölelerin Jamaika'ya ilk getirildiği yer.
10: Harbiden çok acayip bir ortam var.
7: Kuralsız Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
1: Kolay gelsin.
4: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
5: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
11: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

0: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve Gamze Kart'a konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da KEV Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
8: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: Keyifli günler herkese. Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda da yine beklenen an geldi. Yıllara meydan okuyan bir dostluk. Yaklaşık 20 yıldan fazla diyebilirim. 10 parmağında 10 marifet. Hem radyo basın danışmanlığı, hem sanatçı kimliği, hem de aynı zamanda radyocu meslektaşım. Sevgili Mine Ayman yeni cover projesiyle karşımızda. Yani yıllar önce o çocukluğumuza damga vuran Pınar Aile'nin Adam Olaydın isimli az önce de dinlediğiniz cover'ıyla karşımıza çıktı. Stüdyo D'de de mikrofonun diğer ucunda. Sevgili Mine, hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Çağlar. Çok teşekkür ediyorum bu güzel anonsun için. Yıllardır evet birlikte de aynı radyoda da çalıştık. Yıllardır aynı sektörün içindeyiz. Sen de geçmişten bugüne, ben seni, sen beni biliyorum. Mücadelemizi biliyorsun.
0: Ya evet Mine, şöyle bakıyorum 20 yıl dile kolay ya.
1: Dile kolay, dile kolay. Sen de işinde çok başarılısın. Harika bir şekilde.
0: Ya canım benim, çok teşekkür ediyorum. Keza sen de öyle. Tırnaklarımızla, emeğimizle, alın terimizle geliyoruz yani. Sevgili dostlarımız da bizi destekleyen dostlarla beraber.
1: Valla 13 yaşından bir radyocuyum.
0: Evet.
1: Hala radyocuyum. Ölene kadar da devam etmek istiyorum. Radyo başımın tacı tabii ki, bence asıl olan tabii radyo, ama müzik sevdam da 99'dan beri var. Aslında 99'da albüm yapmaya niyet edip sonra sektörün zorluklarından dolayı korkup vazgeçen bir kişi olarak, yıllar sonra her zaman söylüyorum, Ferhat Göçer'in desteğiyle ve çok doğal bir şekilde aramızdaki sohbetle birdenbire ortaya çıkan Feat projesiyle, Reva'yla müzik sektörüne de girmiş oldum 2022 evet. yılında. Ve 4 yıl olmuş. 4 yılda 7. şarkımı yaptım Çağlar. 2 tane de remix var. 9 tane track dijital platformlarda. Üretmeye devam ediyorum. Bir sonraki şarkımın hazırlıklarına başladım bile yani.
0: Ya ne kadar güzel. Çok heyecanla da bekliyorum. Evet, sen daha biri gelmeden öbürünü hazırlıyorsun. Önemli
1: Kesinlikle.
0: Olan da bu yaratmak yani.
1: Evet.
0: İster kendi şarkılarını, kendi sözlerini yaz, bestele.
1: Onu da yaptım.
0: Ya da ister, evet,
1: onu da
0: yapıyorsun.
1: Yaptım. Araya
0: evet.
1: bir tane kendi şarkımı da koydum. Bir önceki şarkım Dünya Kadınlar Günü'nde çıkmıştı. Deniz Arcak'la birlikte feat yapmıştık. Sözleri bana ait olan.
0: Evet, o da deli dolu bir isim.
1: Evet, bestesi Deniz Arcak'a ait olan çok tatlı bir şarkıydı. 40 günler.
0: Hı hı.
1: O şekilde söz yazarlığıma da bir adım atmış oldum. Devamı da gelecek inşallah. Tabii ki hep cover olmayacak, ama şimdi yine bir 97 yılının büyük hit şarkısı Adam Olaydın'la yeniden cover projelerimi sürdürmeye devam etmiş oldum.
0: Burada bir mesaj var mı?
1: Adam Olaydın da.
0: Adam Olaydın.
1: Valla mesaj çok net bence. Bence mesaj çok net. Hani hiç gizli bir mesaj yok. Direkt evet. Adam Olaydın.
0: Direkt karşıya iletiyorsun.
1: Yani üstüne almak isteyen herkes alabilir. Sakıncası yok.
0: Ya canım benim. Mine, bir şey soracağım sana. Şimdi bu şarkı 90'lardan günümüze gelen bir şarkı ya. Sen de hayat verdin. Bir risk olarak gördün mü bu şarkıyı? Genelde böyle cover yapanlara bu soruyu soruyorum. Yani sonuç itibariyle...
1: Çok da haklısın. Yani çünkü orijinalleri...
0: İsim benimsenmiş, şarkı benimsenmiş, tabii. Tekrar yorum yapıldığında
1: evet.
0: bir kıyasa gidiyor insan.
1: Elbette.
0: Aa, yeni bir bak cover diye dinlemiyor belki. O yüzden risk olarak gördün mü
1: kendinde? Şöyle, tabii ki bu şarkılar, yani benim seçtiğim her şarkı zamanın çok iyi isimlerinin okuduğu çok güzel şarkılar. Daha önce de biliyorsun Ben Kimselere Yar Olmamı coverladım. Evet. Ayşegül Aldınç gibi bir ustanın sesi... İşte Ajda Pekkan'ın seslendirdiği Sev Beni yorumladım. İşte Telefon Rehberini Hadise okumuştu. Hep böyle önemli, güzel isimlerin şarkılarını coverladım. İşte Umay Umay'ın Böl Beni'sini coverladım. Bakıldığında hep şahsına münhasır özel isimler.
0: Evet.
1: Yıllar sonra ben tekrar yapıyorum ve aynı şeyi yapmadığım için risk olarak görmüyorum. Çünkü onların yeri bambaşka, onların yeri çok özel, zamanın tadı. Ben bu zamana uyarladığım için, bir de yeni jenerasyon o şarkıları bilmeye de biliyor. İşte mesela Telefon Rehberini Hadise okudu ama klip çekmedi. Çok arada kalmıştı. Bilen biliyor ama şimdi ben yıllar sonra ne yaptım? Yeni bir aranje, işte Erol Temizel usta, buradan selam olsun, bayılıyorum onun aranjelerine, yıllardır takip ettiğim bir isim. Yani hastasıyım o Kibir'in, Romeo'nun, Yanma Demezler Yanına, bir sürü hit, acayip sevdiğim için aranjelerini. Yıllar sonra Telefon Rehberiyle ilk çalıştık Erol Temizel'le. Şimdi Adam Olaydın'da da çalıştık. Yani bayılıyorum aranjelerine.
0: Yani sen
1: ya
0: git...
1: Ben başka bir şey yapıyorum yani.
0: Şimdi ben burada yine karşıma bir isim geldi. Sen git
1: Hayır
0: abi
1: olsun.
0: Böyle şarkılar yaz, besteler yap, git
1: evet.
0: Ponki Ponki Torino de. Faruk Kağan'a
1: mı? Faruk Kağan. Canım Faruk Kağan'a da yine selamlarımı yolluyorum. Ona da tabii ki ayrı olsun. Bir bölüm açmak
0: ne kadar
1: lazım.
0: Güzel.
1: O kadar güzel şarkılar yapıyor ki, zamanında da yapmış, hala da yapıyor. Adam olaydını da Faruk Kağan yaptı sevgili ya. Dinleyiciler. Söz müzik, hani bilen biliyor ama bilmeyenler için.
0: O bu şarkıları yapıp birilerine mal edip o kişilerin hit olmasını sağlarken kendisi de Honky Ponky Torino'ları söyledi.
1: Ama başka şeyler de söyleyeceğim. Azar azarla yıttı geçti ortalığı
0: şaka
1: mesela.
0: Yapıyorum. O da bir ekol. Ben
1: çok.
0: Faruk benim çok eski dostum. Çok da seviyorum.
1: Güzel, ben
0: de hep
1: öyle.
0: Böyle Honky Ponky Torino diye takılıyorum böyle.
1: Ama o şarkının da kitlesi büyük. Çocuklar bayılıyor.
0: Evet, bayılıyor.
1: Her zaman iş yapıyor.
0: Evet, gerçekten de öyle.
1: Yani adam olaydı.
0: Faruk'u çok seviyorum ya.
1: Çok,
0: dinliyorsa
1: çok,
0: bize de buradan selam olsun.
1: Çok tatlı. Şarkıyı istediğimde direkt tamam senindir dedi.
0: Öyledir.
1: Ama o kadar titiz ki işinde.
0: Ya.
1: Çok inceledi, çok sık dokudu. Mine dedi işte benim için çok önemli bu şarkı dedi ve iyi bir aranje olsun istiyorum dedi. Bir şekilde o da şarkının hep üstündeydi eli. Ve en son zaten birlikte yani bu şarkıya aslında iki tane aranje yapıldı daha önce. İstediğimiz gibi olmayınca üçüncü aranje Erol Temizel yetiş dedik ve daha istediğimiz soundla, daha gümbür gümbür bir enerjiyle
0: güzel.
1: Bize adam olaydını yaptı.
0: Peki şimdi bir radyocu kimliğinle sana bu soruyu soracağım. Bir şarkının böyle yaz hiti olabilmesi için senin için 3 temel özelliği ne olabilir?
1: Bir kere kesinlikle hızlı olmalı.
0: Tamam.
1: Yaz vakti slow şarkılar çok bendik değil. Seven sevebilir tabii ki. Ben zaten genel olarak slow şarkı aşırı sevmiyorum. Çok nadir. Hele yazın bence daha güçlü, daha enerjik, daha oynatan, dans ettiren, eğlendiren, giderli olabilir ki adam olaydın giderli bir şarkı. Ama bir o kadar da eğlenceli bir şarkı. Bence kesinlikle enerjisi yüksek, hızlı bir şarkı olmalı. Verdiği mesaj çok dolu olmalı. Bir yerden insanları yakalamalı. Yani adam olaydın. Aslında herkesin işine gelecek bir şey. Yani sadece kadınların söyleyeceği bir şey değil. Erkekler de çok rahat söyleyebilir. Günümüzde o kadar fazla herkes maalesef ki dediğini yapmıyor. Sürekli fikir değiştiriyor. Yarı yolda bırakıyor. Adam ol diyoruz biliyorsun
0: evet.
1: ki. Bunu kadınlar da diyor, erkekler de diyor. Zaten adam olmak ille erkek ol anlamında da değil biliyorsun. Adam ol yani düzgün ol, insan ol. Adem'den geliyor adam olmak. İnsan olmakla ilgili bir şey aslında. Biz de burada güzel bir mesaj veriyoruz. Lütfen herkes bir hatalarını görsün ve düzelsin inşallah.
0: Peki bu şarkıyla güzel. Çevrenden aldığın en komik yorum ne mesela? Dinlettiğinde ilk böyle bakın ya şarkımı yaptım.
1: Bu arada,
0: adam olaydım
1: bu arada şarkı,
0: beni
1: alaydın. Şarkı dün gece çıktı.
0: Evet.
1: Tüm dijital platformlarda
0: evet.
1: yerini aldı. Bugün de 17'de klibi yayınlanıyor. Yani
0: aynen.
1: daha şarkı bir gün bile olmadı çıkalı.
0: Tabii. Ama dinlettiğin önden
1: evet,
0: arkadaşlarım
1: önden
0: mesela.
1: Önden dinlettiğim arkadaşlarım mesela. Bir iki arkadaşım şey dedi. Vallahi bütün eski sevgililerine büyük kapak yapmışsın. Ben de ya takdir sizin diye.
0: Güzel, güzel yorum gelmiş.
1: Bir arkadaşım şey dedi. İntikamın acı olmuş eski sevgilinden falan şeklinde. Yani izlerken muhtemelen sinirleri bozulacak diye. Yani özellikle tabii ki oturup eski sevgilime ya da sevgililerime yapmadım bu şarkıyı. Çok severim ben bu şarkıyı.
0: Evet.
1: Zamanında da en çok çaldığım şarkılardan biriydi. Bana kısmet olması acayip mutluluk
0: verici. Üzerine biçilmiş bir gömlek oldu diyebiliriz.
1: Evet, bence benlik bir şarkı.
0: Evet.
1: Çünkü ben eğlencesi olan ve yüksek evet. enerjili şarkıları sevdiğim için yıllar sonra hakikaten bende de güzel oldu diye ümit ediyorum. Tabii ki takdir yine dinleyicilerin. Hı-hı. Ama gelen yorumlara göre, hızlıca gelen yorumlara göre güzel şeyler duyuyorum. Çok
0: ne güzel ya. Böyle insanın yaptığı işinin karşılığında güzel yorum almak. Peki sıfırdan bir proje mi yapmak senin için daha zor oluyor Mine? Yoksa böyle cover olarak çalışma çıkarmak mı
1: benim
0: daha zor?
1: Benim için hepsi hem çok kolay hem çok zor. Çünkü ben de çok titiz olduğum için işte aranjesi düzgün olsun, klibi güzel olsun. Hı-hı. İşte okumam düzgün olsun. Canlısı, vokali yani bu işler zaten kolay işler değil. İşin içinde olanlar çok iyi bilirler ki bu zamanda bir şarkıyı yaptırmak da okuma kısmı da aranje işte klip kısmı da tanıtım kısmı her şey o kadar zor ki ben sektörün göbeğinde olmama rağmen
0: tabii,
1: göbeğim
0: tabii,
1: çatlıyor
0: tabii, doğru,
1: tanıtacağız
0: doğru.
1: diye çaldıracağız diye sevdireceğiz diye ben de çok uğraşıyorum.
0: Peki
1: yani hiç fark etmiyor her projeye İnanılmaz yoğun emek harcıyorum.
0: Güzel bir noktaya geldik. Şimdi ben gerçekten bu işi yapıyorum dediğin o kırılma anı 2022'ye dönüp hani bu Reva ile başlayan müzik yolculuğuna baktığında hani gerçekten bu işi yapıyorum dediğin kırılma anı neresi?
1: 2022 yılında Reva ile zaten öyle bir girdim ki müzik sektörüne.
0: Dedim mi,
1: şarkı
0: bu
1: çok sevildi. Ya. Yani önce aslında keyfi girdim.
0: Evet.
1: Ama şarkı o kadar beğenilince ve bana da çok yakışınca, buradan bir kez daha Ferhat Göçer'e, Zeynep Talu'ya teşekkür ediyorum. Yani Reva benim
0: pasif göz ağrım. Pasif yapayım dedim.
1: Ben aslında hani yapmak istediğim bir şeyi Ferhat Göçer'in de desteğiyle, evet, hadi yapalım, eğlenelim. Hani olursa olur, olmazsa konuyu kapatırız, hatıra kalır,
0: evet,
1: dedim. Ama o kadar çok çaldı radyolarda, dijitalde iyi verilere ulaştı ve o kadar güzel oldu ki devamı gelmeli dedim. Yani ben aslında girer girmez sağlam bir başlangıç yaptım ve sonra hemen zaten birkaç gün içinde dedim bu işi oldu, tamam ben devam etmeliyim dedim. Eğer sevilmeseydi, beğenilmeseydi, çalmasaydı, kötü eleştiri fazla olsaydı, tabii ki arada sırada kötü eleştiriler de olabiliyor. Yani bu memleketimizde Tarkan'ın bile eleştirildiği bir ülkede benim eleştirilmemem mümkün değil. Ben de yeri geliyor herkesi eleştirebiliyorum. Eleştiriye açığız biliyorsun. Yani tabii ki arada üzülüyorsun, kırılıyorsun falan ama eleştirilerin %80'i okeyse ben okeyim. Dolayısıyla yoluma devam ediyorum. Sonuçta profesyonel olarak single yapıyorum ama oturup da profesyonel olarak mesela sahne yapmıyorum ya da sahne yapmayı düşünmüyorum. Ama şarkılarımı profesyonel olarak yapıyorum ve çok dinlensin, çok sevilsin istiyorum. Amacım bu.
0: Senin böyle motivasyonunu sağlayan, şimdi insanlarla çok iletişim halindeyiz mi?
1: Sürekli, her gün, her an.
0: Sen aynı zamanda radyo basın danışmanı olarak da insanlarla iç içesin. Radyocu kimliğinle de iç içesin. Bir de iletişim...
1: Astroloji de var biliyorsun.
0: Astroloji
1: bayağı
0: de var.
1: İç içeyiz.
0: Evet evet, o tarafa da geleceğim zaten. Dur daha bitmedi. Bir de iletişim ifade kabiliyetimiz işimiz gereği de çok yüksek olduğu için çok temas halindeyiz. Tabii böyle olunca kendimden pay biçiyorum. Aslında sessiz kalmayı ve iletişimsizliği seviyorum evde tek başıma olmayı. O yüzden seni de motive eden şey sessizlik mi yoksa kalabalık mı?
1: Ben çok sessizliği sevmem. Yani yemek yerken bile film izlerim. Ya da aracımda giderken yine mutlaka müzik dinlerim. Çok nadir, çok yorgunsam ancak o sessizliğe ihtiyaç duyuyorum. Yani bir tek uyurken falan aslında sessizlik. Yani benim motivasyonum sessizlik değil, daha çok hareket. Yani ben ne kadar üretirsem, ne kadar çalışırsam ya da ne kadar sosyal olur bir yerlerde bir şeyler yapıyorsam o kadar motiveyim. Mesela hiç işim olmadığında boşluğa düşüyorum biliyor musun? Ya da iş ya da plan. Yani mesela hafta sonu geldi, planım yoksa boşluğa düşerim, işim yoksa boşluğa düşerim. Ben öyle boş durabilen biri değilim ya, biraz hiperaktivite sorunum da var galiba. O yüzden beni iş ve eğlence motive ediyor, ikisi de motive ediyor.
0: Şimdi şu Böl Beni isimli şarkım var ya, ona oradan da reklamdan tekrar söyleşimize geri dönelim.
1: Harika.
0: İstersen. Böl Beni için söyleyeceklerini alayım.
1: Söz müzik Barla Serinç, o da benim yıllardır çok sevdiğim dostlarımdan biri. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bayılıyordum o şarkıyı. Yıllar önce o bana oku demişti bu şarkıyı. O zaman olmamıştı kısmet. Sonra Barlas okuyayım mı şimdi falan dediğimde de işte geçen sene hayata geçti. Hiçbir şey yarım kalmıyor bu hayatta biliyor musun?
0: Evet.
1: Sadece vaktinin gelmesi gerekiyor. Aşkta da böyle,
0: çok
1: işte de böyle. Hiçbir şey yarım kalmıyor. Kalmış gibi görünüyor.
0: O zaman olmuyor, orası oluyor ama başka bir zaman oluyor.
1: Yani zamanında niyet etmişiz o şarkıya. Bak mesela geçen sene hayat buldu Böl Beni. Çok da güzel oldu. Klibim de, evet, harika oldu. Bu arada hem Böl Beni hem Kırık Günler şarkım hem bu son şarkım Adam Olaydın.
0: Tabii.
1: All Production ve DMC etiketiyle şu anda tüm dijital platformlarda. Prodüktörüm ve yönetmenim sevgili Halil Güzel'e de buradan selamlarımı yolluyorum. Hem Böl Beni de bana muhteşem bir stüdyo klibi çekti. Şimdi Adam Olaydın için süper bir doğa klibi çekti. Bugün 17'de yayında olacak ama seninle detayları konuşuruz istersen. Fotoğraflarımı o çekiyor. Çok usta bir fotoğrafçı. Halil Güzel'e de buradan selamlarımı yolluyorum. Yani Böl Beni de benim Key 90'lar ruhu. Benim için çok özeldir. İyi ki onu da söylemişim. Söylediğim her şarkıdan çok memnunum.
0: Bir Barlas şarkısı.
1: Evet.
0: Hanımlar beyler, stüdyoda da Mine Ayman'la söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bir Barlas şarkısı olan o Böl Beni isimli şarkı Radyo D104'te. Hadi dinleyelim. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104. Hanımlar beyler, keyifli günler herkese. Mine Ayman'la söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onun o hareketli yine bir cover projesi Telefon Rehberini dinledik. Mine, bu nasıl çıktı ortaya?
1: Vallahi bayılıyorum ben bu şarkıya. İyi ki yaptığım dediğim şarkılardan yine bir Erol Temizel aranjesi.
0: Evet,
1: zaten
0: evet.
1: Sound'un güzelliği ortada.
0: İmzasıyla belli oluyor.
1: Onun hakikaten bir tarzı var ve fark ediliyor aranjesi dans şarkılarında. Özellikle çok usta elektronik müziklerde. Telefon Rehberi de işte Hadise'den dinlediğim ve çok sevdiğim bir şarkıydı. Niye klip çekmedi falan diyordum çıktığında zamanında. Bundan 10 yıl önce falan yapmıştı. Arada o bir kaynadı o şarkı. Sonra üzerine ben okumak istedim. Hazır klibi de yok dedim. Bir de klip çektik. Zaten klibi de yayında, tüm dijital platformlarda şarkılarımın kliplerini bulabilirler. Yani Telefon Rehberi'nin ekstra hastasıyım. Yani giderli şarkıları çok seviyorum galiba. Şimdi Adam Olaydın da giderli. Bir sonraki şarkımsa biraz dramatik olacak, haberiniz olsun. Şaşırtacağım yani. Bir sonraki şarkıda daha çok şaşırtacağım Çağlar.
0: Ne? Acaba bir ipucu verebilme ihtimali?
1: Şöyle bir ipucu verebilirim. Muhtemelen Eylül ortası ya da sonu gibi bir sonraki şarkımı çıkarmak istiyorum. Ve benim şarkılarım hep hareketli şarkılar ya şu güne kadar. Hep pozitif, hep böyle ya da hızlı.
0: Evet.
1: Bu sefer yine hızlı olacak ama dramatik bir şarkı olacak. İlk kez duygusal bir şarkı söyleyeceğim. Onun bir müjdesini vereyim. Hatta kısmetse Onur Mete ile de feat yapacağız. Yani o derece yani. Böyle proje hazır. Kayıtlarına başladık. Buradan Onur Mete'ye de selamlarımı yolluyorum. O kadar özel bir sesi var ki. Yani bambaşka bir şey, bambaşka bir Mine Ayman'ı görecekler Eylül ayında da. Şimdiden onun böyle minik haberini vermiş olayım.
0: Şimdi dijital çağda şarkılar çok hızlı tüketiliyor.
1: Evet.
0: Ve
1: o yüzden biz de hızlı üretmeye çalışıyoruz.
0: Evet. Şarkının sence ömrünü ne belirliyor? Bir de radyocu kimliğini, bir de müzikal kimliğinle beraber bunu bir yorumlayacak olursan
1: yani,
0: bu soruyu.
1: Şimdi bugün bile 100 şarkı çıkmış neredeyse maşallah. Mail tabii kutumda olmuş hani. Bugün valla Seda Sayan bile çıkmış bugün yani. Öyle bir gün bugün
0: ciddi
1: yani.
0: Misin?
1: Ciddi söylüyorum bugün. Seda Sayan ya. Yani bugünü beklemiş herkes. Valla güzel bir tarih tabii. 22 Mayıs tam böyle yaz öncesi. Özellikle
0: ama genelde
1: seçtim.
0: Müzikler böyle perşembe gece yarısından sonra cuma gününe doğru servis
1: açılıyor.
0: Ediliyor.
1: Ama işte ben de dün bir gün önceden yolladık biz de arkadaşlarımla. Hani bir an önce ulaştıralım radyocu dostlarıma diye. Çünkü benim önceliğim tabii ki radyo. Önce radyocu dostlarım sevsin, beğensin, çalsınlar istediğim için. Yani çok hızlı şarkıları tüketiyoruz. Neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Çok iyi şarkılar çıkmadığı için muhtemelen. Bunun da böyle bir maalesef acı gerçekler. Yani sabun köpüğü şarkılar çok fazla oluyor. Bir ayda sıkılıyoruz. Ömrü bitiyor. Yani sıfır şarkıyı tutturmak daha da zor. O yüzden işte coverlara ihtiyaç duyuyoruz. Coverlar, neden cover yapıyoruz? Eskiler o kadar güzel ki yerine de daha iyisini bulamayınca acil durumda kırınız durumu. Yani gerçekten sıfır şarkıların tutma olasılığı çok düştü. Yani çok az şarkı tutuyor. Bunu en büyük isimler bile bu sorunu yaşıyor. Yani hani yeni isimleri geçtim. O yeni isimlerin işi zaten çok zor. Ki ben sektörel anlamda belki çok eski bir ismim ama 7 şarkı yapmış olmama rağmen hala bir nevi yeni bir ismim müzik sektöründe. Daha 4 yıldır olduğum için. Ama en usta isimler bile hiç şarkı bulamıyorlar. Ve dönüp dolaşıp ne yapıyorlar? Onlar da kendi coverlarını yeniden yapıyor ya da birini, yani bir şekilde üretimde sıkıntı var. İlham perileri gitti galiba.
0: Doğru.
1: Kimse güzel şarkı yazamamaya, yapamamaya başladı. Yani tabii ki illaki istisnalar var. Çok başarılı işler tabii ki ara ara oluyor. Hiç olmayacak diye. Ama eskiden galiba ilham perileri daha yüksekti ya da insanlar daha belki duygusaldı. Şimdi yaşadığımız hayat, hız çağı ve teknoloji ve ilişkiler bile o kadar hızlı başlayıp hızlı bitiyor ki dolayısıyla ilişki sürdürmek de çok zorlaştığı için bu devirde şarkıların da uzun sürekliliğini yakalamak zor oluyor bana göre.
0: Gerçek hayatta peki sen nasıl birisin?
1: Şu anda
0: planlı mı? Şimdi klibinde de
1: aynı böyle.
0: Bu klipte özgür böyle rahat bir Mine var ya.
1: Öyleyim canım yani. Ha, şey anlamında diyorsun. Karakter olarak mı?
0: Evet, bence hiç değilsin.
1: bak.
0: Eski dostun olarak söylüyorum, hiç o kadar böyle.
1: Şunu demek istiyorsun.
0: Prensipli,
1: disiplinli. Otorite, disiplin,
0: evet. Hata
1: kabul etmeyen. Tamam, ben ne demek istediğimi çok net anladım şu an. Beni tanıyanlar bilir. Evet sevgili dinleyiciler, yani biraz iş konusunda sert bir yapım var, onu demeye çalışıyor Çağlar. Yani her şey mükemmel olsun, hatasız olsun, işte takip ederim, sorgularım ama her şey iyi olsun diye bunu yaparım. O yüzden işimde evet maalesef biraz ciddiyim ve her şeyi ciddiye de alırım. Çünkü işimi ciddiye alırım ve işi ciddiye almayanlardan nefret ederim ve sorun arıza çıkarırım. Yani hani hem benim işime hem karşı tarafın işine çok saygılı olduğum için aynı saygıyı da bekliyorum. Bu olmadığında biraz böyle agresif, hatta zaman zaman gergin biri.
0: Peki.
1: Evet, tersim ters. Doğru. Gergin Akrep demişken, burcuyum.
0: Gergin demişken Mine Ayman'ın en çatlak tarafı ne tarafı? Huy olarak.
1: Gözüm dönerse herkesi silebilirim.
0: Roma'yı da yakarım.
1: Roma'yı da yakarım. Kendimi de yakarım. Bak akrep burcuyum yani. Çok mantıklı, çok düzgün, çok sistemli bir insanım.
0: Gözünün döndüğü anlardan birini bana anlatsana.
1: Bak gözüm döndüyse Allah... Yok, hiç anlatmak istemiyorum. Birkaç öyle gözümün döndüğü ve aksiyonlu günlerim olmuştur. Roma'yı da yakmışımdır. Ama sonunda tabii ben haklı olduğum için yine ben kazanmışımdır. Evet. Çünkü haksız yere o toplara da hiç girmem.
0: Ya bizim
1: hakkımı
0: senle
1: ararım.
0: 20 yılı aşkın böyle bir dostluğumuz var ya Mine.
1: Evet.
0: Düşünüyorum da. Yok ya, yani Mine inişleri olsa da çıkışları olsa da Mine bir tane ya.
1: Canım benim.
0: Vallahi öyle.
1: Çok sağ ol.
0: Şimdi
1: kimseye zararımız olmadı şu güne kadar.
0: Gerçekten
1: yani, en azından
0: öyle. Kendi içinde yaşıyorsun.
1: Şimdi bir radyocu olarak çalışıyorum, PR'cı olarak çalışıyorum, şarkılar yapıyorum.
0: Yok.
1: Artık. Astrolojiyle ilgileniyorum. Mesela ben kimseye durduk yere sıkıntı yaratmam. Ha, varsa bir sıkıntı, sıkıntının tilla hani gerekiyorsa, dediğim gibi bence herkes de öyle olmalı.
0: Ya aklıma ne geldi? Ben askere
1: herkes
0: gittiğimde bile Kıbrıs'taydın ya.
1: Ya
0: orada görüşmüştük
1: evet
0: orada.
1: Evet ya. Yani askerliğini bile biliyorum. Bakar mısınız?
0: Hayatımın her evresinde gerçekten vardın ya.
1: Aynı radyoda
0: ciddi,
1: da
0: ciddi
1: çalıştık.
0: Eski
1: yıl kaçtı? 2010 muydu? 9
0: yok,
1: muydu? Oralar olması lazım.
0: Daha da eski. 2008'ler falan.
1: 2008 o zaman.
0: 2007-2008'ler vesaire.
1: Aynen.
0: Geldik. Ay dönümü var mı? Mevcut içinde Haziran ayına doğru giriyoruz.
1: Ay dönümü derken ay tutulması mı demek istiyorsun?
0: Yok ya, ne bileyim işte.
1: Dolunay mı diyorsun? Ne diyorsun?
0: Hani yok, ay dönümü oluyor, yok bir şey oluyor, ay tutuluyor, güneş tutuluyor, yok işte burçların açıları değişiyor.
1: Şimdi çok güzel bir konuya değindim. Bu arada şimdi bir iki astrolojik bilgi vereyim. Ay sonu çünkü yay dolunayı var. Zaten en son ikizler yeni ayı yaşadık. O yeni ayda da benim astroloji kanalım var bu arada. Mineciğimle Astroloji diye YouTube kanalım var. Dinleyicilerin de takip ederlerse, videolarımı beğenirlerse, paylaşırlarsa çok mutlu olurum. Mineciğimle Astroloji daha bir aylık, bir buçuk aylık yepyeni bir astroloji kanalı. Orada böyle bilgilerimi paylaşıyorum ki ikizler yeni ayı olmuştu 2-3 gün önce. O zaman da demiştim bayağı bir aksiyonlu günler bizi bekliyor. Güneş Uranüs'te kavuşuyor demiştim. Bu akşam 17'de Güneş Uranüs kavuşumu var. Dün itibariyle zaten böyle full haberleri aldığımız aksiyonlu bir gündü. Bugün de bu devam eder. Hafta sonunda bu devam eder. Bol konuşulacak konular olacak. İletişim patlaması olacak. Tabii her duyduğumuz doğru olmayacak. Astrolojik olarak aslında aksiyonlu günlerin içindeyiz. Her an her şey olabilir. Bir de ay sonu ayın 31'inde oluyor galiba. Evet, 31 Mayıs'ta yay dolunayı var. Orada da gizli şeyler ortaya çıkabilir.
0: Bütün burçlar için konuşuyorsun.
1: Genel konuşuyorum.
0: Evet, süper.
1: Hayatımızdaki bir konuda gizli bir şey ortaya çıkabilir. Önemli bir başlangıç ya da bitiş yaşayabiliriz. Özellikle burcu yükseleni ya da ay burcu, yay, ikizler, başak ya da balık olanlar için biraz daha sert bir dolunay olabilir. Gündemde de yabancılar, yurt dışı konuları, seyahatler, eğitimle ilgili konular, mahkemelerle ilgili konular olabilir. Dolayısıyla bu ay sonu yine aksiyonlu geçebilir. Haziran'a girerken hepimiz bir kırılma noktası yaşayabiliriz.
0: Yaşayacağız.
1: 1 Haziran tam da pazartesiye geliyor Çağlar. Böyle 1 Haziran pazartesi yeni kararlarla yeni hayata merhaba diyebiliriz. Bayramımızı da yapacağız, tatilimizi de yapacağız.
0: Çok heyecanlı.
1: Sonra 1 Haziran yepyeni bir ben olarak hepimiz yeni bir, mutlaka hepimiz yeni bir karar alacağız.
0: Vallahi
1: hayırlısı olsun.
0: Haziran ayını heyecanla ve merakla bekliyorum bir Oğlak burcu olarak, sana da bunu söyleyeyim yani.
1: Evet, Oğlak burcu olarak.
0: Güzel şeyler
1: bekliyor
0: mu beni?
1: Yani şu anda Oğlak için çok sert bir durum yok.
0: Ha
1: şöyle, Oğlaklar Oğlak olarak yok. Dikkat etmen gereken bir açı var hazır sormuşken. Merkür Neptün karesi geliyor. Çok sert bir açıdır 4 Haziran'da.
0: Tamam.
1: Mesela orada Yengeç, Koç, Oğlak ve teraziler dikkatli olsun. Bu açı biraz sert. Orada aynen. Bir tam böyle yay dolunayıyla birleşiyor. Orada bir geçiş var. Merkür Neptün karesi büyük hayal kırıklığı demek. Bazı anlaşmaların, imzaların bozulma riski olabilir
2: şaka
1: demek.
2: Yapıyor.
1: Dolayısıyla dikkat.
2: Aman
1: dikkat.
2: Dur dedi.
1: Hayır canım, yani herkesi farklı bir yerden etkileyebilir ama Merkür iletişim ve imza demek.
2: Tabii tabii.
1: İşte Neptün hayal kırıklığı demek. O ikisinin o sert çarpışması. Hı-hı. Siz bence 31 yani hatta 30'undan başlayın. 30 Mart'a, 31 Mart'a dikkat. Sonra 1, 2, 3, 4 Haziran'a dikkat. Sonra bunu atlattık ya 4 Haziran'ı. Çok güzel bir tarih veriyorum. Güzel bir haberle bitireyim bu konuyu. Mesela 9 Haziran bu senenin en iyi tarihlerinden biri.
2: Ya tamam, 9 Haziran'ı herkes not alsın.
1: Venüs ve Jüpiter kavuşuyor. Aşk, keyif, tatil enerjisi var.
2: Hadi bakalım göreceğiz.
1: Güzel bir haber, güzel bir başlangıç. Yani o sert açıları, işte o yay dolunayıyla o Merkür Neptün karesini sağ salim atlatırsak.
2: Yani yaklaşık 8-9 aydır süren bu keskin açılar.
1: Evet evet, bitiyor inşallah. Yani tabii ki ara ara yine olacak. Merkür Satürn karesi de geliyor bu arada.
2: Aynen.
1: Yani zor açılar bitmiyor da orada Venüs ve Jüpiter kavuşarak bize bir teselli, güzel bir olumlama. Şey getirebilir. Bir olumlama süper. Getirebilir. Yoksa hemen arkasından yine sert açı var. Yok değil. Bir şekilde bunlar da geçer diyoruz yani. Neyse başımızda sıkıntımız, derdimiz, hepsi geçsin gitsin inşallah.
2: Adam olaydın da beni alaydın demeden önce dedin ki ben kimselere yar olmam dedin.
1: Ya.
2: Ama sonrasında da vazgeçtin, dedin ki adam olaydın da beni alaydın. Ama niye o zaman ben kimselere yar olmam oldu?
1: Ben kimselere yar olmam da acayip sevdiğim bir Barla Serin şarkısı. Orada da tabii ki aşk dolu bir kadın var yani. O kadar seviyor ki oturmuş adamın yolunu bekliyor. Ama evet. Adam belli ki yalan olmuş adam yani.
2: Tabii.
1: Zaten şarkının sonunda da artık sevenle gideceğim diyor. Yeter artık diyor. Dolayısıyla o
2: ne
1: şarkının sonu
2: ya.
1: Öyle bitiyor
2: evet,
1: yani.
2: Evet.
1: Oturup da beklemiyoruz yani. Kimse beklemesin olmayacak ya da.
2: Bu da güzel cover çalışmalarından biri senin.
1: Bak güzel bir hayat tavsiyesi vereyim. Evet, var olan güzel bir şey varsa bunu korumak için her şeyi yapalım. İşte aşkımızı, eşimizi, sevgilimizi, neyse onu. Ama sıkıntı varsa bir şekilde de oturup da bitmiş bir ilişkiyi de aylarca, yıllarca beklemeye gerek yok. Adam olaydın da beni alaydın demekte fayda görüyorum. Yani olsaydı olurdu, olmadı. Bye bye next diyoruz. Zaten evet. Telefon rehberinde de diyorum ya.
2: Evet.
1: Ex'en next ne olur olma. Yavrum bari git yeni birine
2: tabii.
1: Diyorum. O da yine çok önemli bir mesajdır.
2: Hadi o zaman şarkıyı dinleyelim.
1: Ben kimselere yar olmam. Hadi bakalım.
2: Mine Ayman farkıyla Stüdyo D'de. Ve Mine Ayman'la söyleşimize dakikalar sonra kaldığımız yerden son düzlükteyiz, artık devam edeceğiz. Ve Mine Ayman'la Stüdyo D'de artık son düzlükteyiz. Programımızın da artık sonuna doğru yaklaştık. Mine, öncelikle adam olaydınla alakalı bu cover projenle biraz klibine doğru yönelelim. Bir de klibini konuşalım. Derken de son artık cümlelerimizi toparlayarak programı bitirebiliriz.
1: Şimdi bugün 17 itibariyle tüm dijital platformlarda klibim yerini alacak. Biliyorsun bir türlü gelmeyen bir yaz yaşıyoruz. yani maşallah bugün gelirken de şakır şakır yağıyordu.
2: Evet, bugün kafamı sabah kalktım şöyle bir dışarı doğru çevirdim, dedim eyvah yine yağmur.
1: Zaten herhalde bayrama kadar böyle, inşallah bayramda düzelsin. Hani o bir türlü gelmeyen yazı ben klibimle getiriyorum.
2: Evet.
1: Yani bugün 17'de sana da önden izlettim. Yayına girecek olan Adam Olaydın'ın klibi tam

0: şarkı o kadar güçlü ve o kadar yüksek ki konusu da belli. Hani oturup öyle bir senaryo da olsun istemedik. Çok doğal bir klip çektik. Sadece benim pozitif yaz görüntülerim var, eğlenceli görüntülerim var. Ben sabırsızlanıyorum klibimin yayına girmesi için. Çünkü gerçekten pozitif. Yani gülen yüzüm, eğlenen halim. Çayırlarda, çimenlerde dans eden, zıplayan, yürüyen. Hani böyle tamamen doğal bir klip çektik. İnşallah o doğallığımız karşı tarafa da geçer. Şarkı da inşallah herkesin kalbine dokunur yeniden. Benle de severler inşallah adam olaydını. Teşekkür ediyorum sana, tüm Radyo D ailesine.
1: Ya bir tanesin.
0: Bir kez daha ağırladığınız için, desteklediğiniz için. İyi ki varsınız. Çok seviyorum Radyo D'yi. Ailem gibi görüyorum ki çalışan arkadaşlarım da hepsi dostum, sevdiğim insanlar. Sen ve tüm ekip, yani Fatih, sevgili Fatih'e de buradan selamlar. Yani o kadar güzel ki burada da her şey. Böyle sizinle her buluştuğumda ben gayet doğal evimde gibiyim yani. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ya biz teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda programımıza da Stüdyo D'ye renk verdiğin için, yeni projelerinle de bir bakmışsın artık cover albüm diye böyle bu bütün projeleri birleştirdin, bir albümle karşımıza çıkmış oldun.
0: Ne güzel olur, biliyor musun? Harika olur aslında bir albüm, bunu toplayıp bir şey yapsak, ama bilmiyorum öyle bir şey olur mu? Şu an için öyle bir şey yok ama single'lara devam. En azından Eylül'de Tio'yu da verdik. Müthiş bir şarkı gelecek. Hiç ummadığınız, benden beklemeyeceğiniz bir şarkı. Onur Mete ile de feat yapacağız. O şarkıyı
1: Onur
0: da
1: Mete, vay, o sesi de duymayalı çok uzun bir zaman oldu.
0: İşte yani o projeyi de bence beklesinler. Çok iyi bir şey geliyor diyebilirim şimdiden.
1: Onur Mete neler yapıyor?
0: Onur Mete sürekli sahnede. Bayramda yine Bodrum'da sahnede. Yine İstanbul'da birçok sahnesi oluyor. Çok seviyorum Onur Mete'yi de.
1: Sen o yüzden sesini Bodrum
0: de
1: yapacaksın.
0: Yo, ben Bodrum'da Ferhat Göçer'i izleyeceğim. Ve Ömür Gedi izleyeceğim. İki gün Bodrum'a kaçıyorum bayramda. Canlarımı izlemeye gidiyorum. Ferhat Göçer'i ayrı seviyorum. Ömür Gedi'yi ayrı seviyorum. Bir
1: onlara
0: akşam
1: da bizden, Radyo D ailesinden selam iletirsen.
0: Bir akşam da Ömür Gedik'le eğleneceğim. Tabii ki selamlarını iletirim. Harika bir bayram olsun hepimiz için inşallah. Ben de biraz İstanbul'dan uzaklaşmış olacağım.
1: İyi iyi, güzel. Ben İstanbul'da burada bekliyor olacağım.
0: Nöbet mi?
1: Nöbetteyim. İstanbul bana emanet. Rahat olabilirsiniz sevgili dinleyiciler.
0: Vallahi genelde ben de İstanbul'da oluyordum bayramlarda, ama bu bayram böyle bir iki günlük bir şey olacak.
1: O zaman programı sonlandırıyorum sevgili Mine.
0: Çok teşekkür ediyorum. Herkesin de bu yaklaşan bayramını kutluyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevdiklerinizle bir arada keyifli bir bayram olsun. Şarkım size emanet. İnşallah sever, bol bol çalar, bol bol dinlersiniz. Adam olaydım. Bence herkesin işine yarayacak bir şarkı.
1: Evet.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. 90'ların bu unutulmayan şarkılarından biri Adam Olaydın'la, enerjinle geri döndün. Özellikle radyoculuk dünyasında da yakından tanıdığımız çok değerli bir isim bugün stüdyomuzdaydı sevgili dostum. Yani 20 yılı aşkın bir dostluğum var. Sevgili Mine Ayman konuğumuz oldu hanımlar beyler. Yeni bir stüdyoda da yine sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak dileğiyle diyelim. Yeni saatle beraber kulağınız burada olsun. Sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Son 10 saniye güzel bir bağla bu şarkıyı hadi.
0: O zaman şimdi Radyo D'de Mine Ayman zamanı, yepyeni şarkısıyla huzurlarınıza geliyorum bir kez daha, Adam Olaydın sizler için.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
11: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
12: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini al da. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo'da.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
7: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
9: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
10: Arkadaş harbi güzel.
9: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

Tan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir biskrem versem.
3: Su gibisin, su gibisin akıp gider.
4: Bir biskrem versem.
5: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve

0: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCMYatırım. Geleceğime yatırım.
5: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
6: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
6: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
7: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine

0: ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
1: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Dream Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri saymaya başlıyoruz. Yağmur diyen Ersa Üner açılışımızı yapan isim oluyor.

Zirvedeki şarkı bu haftada değişmiyor. Festivalden festivale koşan Manifest kızlarımız, Süperstar Ajda Pekkan'la yapmış oldukları ortak çalışması hileliyle bu haftada şampiyon.

Siz de en sevdiğiniz video klip Dream10'da yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir bisküven versem. Su gibisin, su
3: gibisin, akıp giden. Bir bisküven versem. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

0: Sağ olun.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hayol üstü bir dükkan olaydı.
4: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
5: Bu da tamam.
6: Kolay gelsin.
7: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
8: Aslında biz onlara gidiyoruz.
9: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
1: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
2: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
3: Bu kadar artık şov.
1: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?
10: Kazancım net, sigortam net.
11: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
12: Olmaz ki öyle şey canım.
13: Bir biskrem versem.
14: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.
4: Su gibisin, su gibisin akıp gider.
5: Bir biskrem versem.
6: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözleri nemleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için.

0: Altan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatik sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
1: Kolay gelsin.
2: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
5: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardın. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz. Ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte.

Sanki bir Mayıs benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz, Ağustos'a selam çakar beni.